0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsü.

0: Arlut elinden sonu cetilegin mukamdu ırgülörün, görkümünürü saknası beri üzdün uğasızlar.
1: Nazarınızlarda, Cungu Ansosu negizgi temasındakı ırlar janı, Arlut elinden ırgülörü janı ruçu, görkümünürü saknası beri üzdün.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Hurmattu karmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aqli direktu malımat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların birbirine baylanıştırıp duradı.

0: Atamekin altın beşigim.
1: Jurtubuz Atamekinimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılala.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Nın dekançılık darların tizimdep, zakondo belgilengen darı bereketin bağlı jönündökü kıskalıktarda tolıkta bile kalbay. Dağı da mağızdosu, izülde ordu tajerbe kanada canlıq jaratudan atızda koldu, nu, aylandıruğa çeyim bolğun alğılıktu joldu şıdırlaştırdı.

0: Senin işte siyasi natice ceratuda bekem turup, Cüngo açı zamandaştırı var kılıp, mamuniketi güçlendirü kuruluşu. Ulu Türk güldendirü ulu işin calpı vetke cilistatı için, canıdan oğu beteri zor salım koşu gerek.
1: Koya malmat işkanası bugün 15. ve işçildi başta var malu celileşineyiz temada malmat yarayalı için alışını ötkörüp Adalya Ministerliğinin baylanıştı cevaptusu mamlekette calpı etke zakon arkulu başkarı milletin zölüştürü cana Adalya Hakimçilik Kızmatın cilıştatıp ekonomika kuvamının çoğur sapatı önügüsüne teyli cürgüzüp kamstoğu baylanıştı avaldardı tanıştırdı. Bu yıl jılbaşınan beri mamlekette jalpı etke zakon arkulu başkaru kızmatı zarıl tüyünge öyrülüp, işçaralar sistmalı jolgo koyup, jakşı zakon arkulu çever jöngü salıp, joğur sapatta bönügünü jakşı korgodu. Adalya Ministerlik zakon çıkaru türünün 37'ni karap çıgıp tekşerdi. Bu yıl 1 aydan 8 ayga çağır darajalu, akimçilik kayrak karap çıgı organdarı 772 min deyeli onu bütürüp, okşuş mezgildegiden 19.1% artıp, akimçilik talaş tartışın çeçüdögü negizgi jol bolu rolu birdemçe görünüktöngön. Argas jerler Jaŋdoor, Fıŋçau tajırpa Aslında bekem turup jana önüktürüp 3 milyon 100 min el eldeştirüücü 69 min kesim çıkaruucu sıyaktuulardın küçün birgelki jospurlup jakşı işitetip kayçılık talaş tartıştar başatınan çeçün törtmöktödü.
0: 15-5 yıl mezgilinde zakon arkalı başkaruunun ıslahat önüge turutulufunun şakeşüsün ansa emanı berip, koğumunun kalıs adliyet ürünün kamsız ocuna ilgeri sürüge ansa emanı berip, cüngü açı zamandaştır arkalı mamlekette güçlendirü kuruluşu, ulutu güldendirü ulu işlerin calpetke cilistatuğunu güçlü zakon arkalı başkaru kepeletimine kamdayımız. Mamlekettik istatistik idarası jarayalagan sandoo maalımatta körsötülsünçü, 8 ayda mamleket boyunca tedoo çarbasının öndürüş körsötkücü okşoş mezgildigiden 4.1% artıp, jalpı tuluksuzdan turuktulukту saktadı. Jasandakıl jönömdü ökülü kılgan jaŋ tekniikalarды иштетүү бачым кеңирип, жаңадан күндөнгөн тедоо чарбасы тез өнүгүн ишке ашырды. 8 айда маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тедоо чарбасынын өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдигиден 9.6% артып, тедоочулук өндүрүш көрсөткүчүнүн артуусуна кошкон салымы 20% ашты. Тургундардын тедоо мүнөздүү керектүү муктажы артты. 1-8 айга чейин тедоо чекинин сатуу суммасы окшош мезгилдигиден 4.9% артып, баардык базар сатуусунун артуусунан тез болгон. 1-8 айга чейин кабарлашуу, кабар, тедоо түрүндөгү саякат сурамжылоо, ижра тедоо түрүндөгү чекинин сатуу суммасы бирдей 10% ашуун артуу ылдамдыгын ишке ашырды.
1: Şangaŋ Özgöç Hakimçilik Rayonu hükümeti bugün 2026 yıldan 2030 yılga çeyinki Şangaŋ Özgöç Hakimçilik Rayonu ekonomika jana kuvvet önügüsünün 1-5 yıllık josporun jarıyaladı. Josporda bir mamlekette ek tüzüm bolu fanjanın da bekem turuu, el turmuşun negiz kılığı da bekem turuu, hakimçilik jetektöödö bekem turuu, sılaat jaŋlık jaratuu da bekem turuu, önümdüü bazar menen işker hükümetti biriktirüü da bekem turuu, önügü menen koopsuzdukту birgelki josporlo da bekem turuu, ошондой эле josпордун нактылуу натыйжалуу болуусун да бекем туруудай жети түшүнүктү кармандык. Жоспордо жалпы 5 негизги нишан ортого коюлду. Экономика өнүгүсүндө жаңы өсүүлөрдү колго келтирип, эл аралык атаандашуу күчү менен таасир күчүн сызылып жогорулатып, түндүк борбор шаар району курулуш өнүмүн бачым жогорулатып, эл турмуш бактын айкын жакшылоо, ошондой эле мамлекет өнүгү чоң кырдаалына жоорулушу жана тейлөө жасоодо олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүү. 5 жылдык жоспор аркылуу биргелки жетектөө жылдык акимчилик жүргүзүүнү сөйлөштүрүү, малия камчоот аркылуу колдоо, жылдык кызмат тоолатын берүү механизмин куруп, жумуш бөлүштүрүүнү бекитип, түрдүү байланыштуу кызматтардын актылуу жылыштатып, Ары 5 жылдык жоспор жолго коюу абалы мөөнөттү күзөтүп өлчөп жана баалап, иш үстүндө абал боюнча тескөө айкындалды. Шаңгаң Өзгөч Акимчилик районунун акимчилик мансаптар лидери мындай билдирди. Мамлекеттин 15-5 жылдык жоспору башталган жылы Шаңгаң Өзгөч Акимчилик району алгач жолу 5 жылдык жоспорду түзүп бекитти. Бул Өзгөч Акимчилик району өкмөтүнүн акимчилик негизги жетекчилигинде бекем туруп жана аны кемелдендирүү, жүнгү салуу өнүмүн жогорулатуудагы зарыл чарасы. Мамлекеттин өнүгүү стратегиясына белсемдүү жалгоо, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына асан жакшы жоорлушу жана тейлөө жасоонун жоспорлоонун муктажы.
0: Bugün saat 12'de tündük kengdik 35 gradustan, tündük kengdik 26 gradus 30 minutku çenki bolgun aralıktağı Kuankaya denizi binen Dunkaya denizi çölkömdü tamızda balık ulonu toktota turu vaqta ayaktaştı. Bunu minen mamlekete üstün Boğkaya denizi, Kuankaya denizi, Dunkaya denizi, Nankaya denizi, 4-10 deniz çölkömdü balık ulosu jalpetke baştaldı. Fujendegi deniz boyu balık ulo portorunda 700'den aşın balıkçı gemi jelkin tartıp denizge çıktı. Jergilik deniz işleri siyahtı köptüğün tarmak birgi hareketke gelip, balıkçı gemilerin port rayonu jine qatto jolu tığız rayonudun çıgıusun korgodu. Jöjan Şanşan Odanının Şırpı Balıkçılık Portu'nda 1000'den aşın balıkçı gemi göz jetkiz Dunkay Deniz'de sapar aldı. Dayı balığı sektu sapatu deniz düşümdörü tezile türkümde pazarga salınat. Dunkay'dağı balık baylığı molgan, bul bizde bağırdık balıkçıların ümitimiz. Uçurda Deniz Okyan Tamız mezgilinde balık ulonun toktota turu tüzümü mamlekettibizin 4-10 deniz ürününün içe kaptadı. Bundan burada balık ulonu baştağın deniz ürünlerinde bugünkü günde göptüğün balık gemileri mol tüşümdü aytıp gelişti. Ayıl içeri baylıkçılık ministerliğinin güzetip ölçüsünde görsötülsünce Tamız mezgilinde balık ulonun toktota turu arkulu 4-10 deniz ürünündeki balık baylığının korgu önümü görünüktü olup balık baylığının kıska mezgildi kalbına geli önümü görünüktü bolgon. Yem uçkayı canlıktardan görünüzdür.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.

Atamekin altın beşigim. Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonghua'nın ozot çörölgülü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada cevap berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kovup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde cevabın bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kışlaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri yüzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziyası Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işingen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölüp sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
1: 各位听众，早上好。
2: Salamasızlar ve urmatlı qarmandar. Qutman tağınızlar menen.
1: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
2: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun bir günlük berüülerin jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
4: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
3: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüübüz.
4: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüübüz.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjan'dı körsötöbüz.